Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

kabuksuz yere kanasın. Şaşırsın aklım bunasın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın.

Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

olmaktır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapı 233-25-69. Instagram: Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Bayburthaber.com haberleri sunar.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini belirtti.
8: Spor.
7: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı

0: genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
2: I don't know, like 60?
3: They have no idea how cool we are.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Alice ve Steve. Alice ve Steve, Sophie Gotthard'ın yarattığı Britanya yapımı dramatik komedi 8 Haziran'dan itibaren Disney Plus üzerinde özel olarak izlenmeye başlandı. Alice'in dengesi, Steve'in 25 yıldır en yakın arkadaşı olan kişinin Izzy, kızı 26 yaşındaki Izzy ile bir ilişkiye başlamasıyla sarsılıyor. Aniden en yakın bağını ve kızlarıyla olan ilişkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya

0: alır. Bu hikayenin uzamasını engellemek için Alice müdahale etmeye karar verirken Steve ise taviz vermekten vazgeçmez. Sırayla romantik komedinin kalıplarını alıp onları içten, ailevi ve dostça bir çatışmaya dönüştüren bir anlatı kuruluyor. Çatışma sadece beklenmedik bir ilişkiye dayanmakla kalmıyor. Bu ilişkinin sadakat, kıskançlık, duygusal bağımlılık ve herkesin aşmaya razı olduğu sınırları da gün yüzüne çıkarıyor. Alice ve Steve Disney Plus'ta. İyi seyirler.
1: You didn't think about my feelings at all. Was your best friend? My best friend doesn't sleep with a friend's daughter. Cinevision.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
1: 5 numara. Bırak diyor
0: kışına. 4 numarada Umur Doma Zor.
1: 4 numara. İnan ki zor
0: kalabilmek. Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada. 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
0: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta DeneYap yaz okulu başvuruları başladı. Bayburt DeneYap teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilecek olan yaz okulu eğitim programı için resmi başvuru süreci başladı. Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde katılımcılara uygulamalı dersler verilecek. Teknoloji atölyelerinde yüz yüze ortamda yürütülecek olan eğitim faaliyetlerine başvurular 12 Temmuz 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Demirözü'nde tekstil fabrikası için imzalar atıldı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirecek ve istihdamı artıracak önemli bir üretim yatırımının adımı atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında hazırlanarak onaylanan tekstil fabrikası projesinin resmi sözleşmesi imzalandı. Demirözü Belediyesi bu destek programından bölgede ilk yararlanan belediye olma unvanını elde etti. Bayburtlu Başsavcıya Yüksek Yargı'da Kritik Görev. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile yargı teşkilatında yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında yaklaşık 3 yıldır Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Bayburtlu hukukçu Sercan Kocabey, Ankara'da bulunan Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yüksek Yargı Organı'nda idari faaliyetlerin koordinasyonunu üstlenecek olan Kocabey, önümüzdeki günlerde Ankara'daki mesaisine başlayacak. Bayburt'ta sağlıklı yaşam için tarama standı kuruldu. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kent merkezinde belirlenen alanlarda standlar kurarak vatandaşlara yönelik fiziksel aktivite ve hareket kabiliyeti taraması başlattı. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı ile Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinlikler, toplumda düzenli hareket alışkanlığını artırmayı ve obezite ile mücadele etmeyi amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
0: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
8: Merhaba, ben olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temiğinde haftanın dördüncü iş günündeyiz. Gün adı Perşembe, tarihler 25 Haziran'ı göstermekte. 2 saatlik birlikteliğimiz başladı efendim. Hafta ortasını geçtik. Hafta sonuna adım adım yaklaşırken bugün de yine en güzel şarkılar, en keyifli sohbet sizlere eşlik edecek. Bulunduğunuz yer her neresiyse vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hoş geldiniz.

Efendim biz başladık, duyduk duymadık demeyin de. Yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınmıştı Threads'in. X'in ya da eski adıyla Twitter'ın alternatifi diyorduk biz buna o dönemde. Yeniden faaliyete geçti. Instagram kullanıcılarına sık sık böyle bildirim gidiyordur diye düşünüyorum. Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Bu kararın ardından Meta Threads'i Türkiye'de erişime kapatmış ve tedbir kararına uyulmayan dönem içinde rekabet kurulunca idari para cezası uygulanmıştı. Şimdi yeniden açıldı. Platformla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıdaydı. Yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profilini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de kaldırıldı bu arada. Yani Instagram hesabı olmadan da kullanılabilecek. Yeni dönemde katılmak istiyorsanız eğer Instagram profili tek yol olmayacak. Evet, Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar yeni verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. İndirdiniz mi bilmiyorum. O dönem biz indirmiştik. Zaten Twitter'a, X'e, ona buna böyle bir canımız sıkılmıştı. Bir dijital göç yaşamıştık yine. Sonra kapandı, kapattık falan, ne oldu bilmiyoruz yani. Evet, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

değişmez. Duyduk duymadık demeyinde harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Şimdi 24 yıl bekledik. Yani söylemeden konuşmadan edemeyeceğim. Gerçekten hani hiç konuşmayayım dedim. Programa böyle bu konu başlığını çok taşımadım ama bir taraftan da gerçekten canım sıkılıyor. Kimse bunu tahmin edemedi tabii. Hatta işi grup liderliği ve çeyrek finallere kadar ileri götürdük değil mi? Normaldir çünkü bizim milli duygularımız böyledir. Aşağısını kötüsünü asla istemeyiz de düşünmeyiz de ama günün sonunda teknik direktöründen oyuncusundan yani olmayan parantez içinde psikoloğuna kadar rezil bir iş çıkardı milli takım değil mi? Evet, resmen iki maç oynadık ve kupaya en erken veda eden ikinci ülke olduk. Yakıştı mı? Sabah erkenden kalkan insanlara yazık değil mi? İlk kez Dünya Kupası gören çoluk çocuğa yazık değil mi? Bir kere ya, bir kere böyle bir gol diye bağırtmadılar şu milleti. Bir kere kucaklaştıramadılar. Yazık yine yazık. İnanmışlıktan sonra gelen hayal kırıklıkları çok derin sarsıyor insanı. Dünya Kupası öyle bir etki bıraktı milletimizde işte. Çok net şunu söyleyebilirim. Türk kanı taşıyan herkes o yeşil sahadaki milli futbolculardan daha çok inanmıştı değil mi? Evet, duyduk duymadık demeyeyim. Bu konuya devam edeceğim birazdan. Önce müzik, sonra buradayız.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz devam ediyor kaldığı yerden. Az önce Dünya Kupası hakkında konuşuyorduk. Milli takım hakkında konuşuyorduk. Oradan devam edeceğim. Türkiye Milli Takımı Dünya Kupası'na görkemli bir şekilde uğurlandı malum. Peki diğer ülkeler için yapıldı mı böyle bir uğurlama? Fransa mesela, İspanya ya da Belçika aklıma gelenler. Hayır, görmedik. Bizim gibi görkemli bir uğurlama yapmadılar. Peki ya reklam filmleri? Onlar normal. Futbol ülkelerinde bir gelenek haline geldi artık bu. Futbolcular turnuva öncesi sponsorların yüzü oluyorlar. Reklamlarda oynuyorlar ama bizim futbolcular bu işin büyüsüne fazla kapıldı galiba. Uğurlanmanın milli bir gelenek olduğunu anlamayıp büyük ihtimalle şahıslarına pay çıkarttılar. Yahu 48 takım katılmış Dünya Kupası'na. Kaldı ki oraya katılmak senin işin değil mi, ama maç sonunda kaptan Hakan Çalhanoğlu gurur duymamız lazım kendimize. Buralara nerelerden geldik diyebiliyor. Hani nerelerden geldiğini söyleyeyim. Villalardan geldiniz. Gerçi o villaların tabii ki kişiler tarafından reddi olmuş. Hani biz kazanmadık etmedik. Bunları almıyoruz istemiyoruz denmiş. Çok da güzel olmuş. Ya da 500 bin euroluk primler alıp geldiniz. Ama işte hata burada başlıyor. Bir insana işini yaptığı için villa verirsen olacağı bu değil mi? Milli takıma seçilmek, o formayla oynamanın önemli olduğu aşılanmalı mesela. Şimdi sorunları çözme zamanı diye düşünüyorum. Herkes eteğindeki taşları dökecek. Nerede yanlış yapıldı bakılacak. Evet, devam edelim. Müzik diyelim. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Her yanım ayrı cephe.

Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Efendim şu Dünya Kupası'ndan, milli maçtan, milli takımdan devam edeceğim. 2002'de İlhan Mansız'ın attığı altın gol gibi bir şey bekledik değil mi? 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Semih'in Hırvatistan'a attığı son dakika golünde tanıdık tanımadık herkesle sarılıp gol diye çığlık atmıştık. Onlardan da böyle bir sevinç yaşatmalarını bekledik. Yaz ayımız güzel geçsin istedik. Tatilde maçlara kalkalım istedik. Arkadaşlarla işte çay simit poğaça içinde maç seyredelim istedik. Şöyle hiç değilse Temmuz'un bir ilk haftasını falan görelim istemiştik turnuvada değil mi? O gurur duyduğumuz genç futbolcularımızı dünya konuşsun. İşte bir de mutluluktan kabaralım istemiştik ya. Babalar çocuklarına bak evladım işte milli takım budur. Bayrağa gönül vermek budur. Biz bunun benzerlerini gençken yaşamıştık deyip anılarını anlatmaya başlasınlar istedik. Şimdi bunları bize yaşatamamanın verdiği vicdan azabıyla sizler baş başasınız. Hanımlar beyler müzik diyoruz ayrılmayın.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi efendim, Bodrum'dan uygun bütçeli ve bir o kadar da lezzetli ve huzurlu bir yeri önereceğim sizlere. Hani diyorlar ya Bodrum pahalı diye. Bodrum'da İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, büyük şehirlerden de ucuz yerler de var. Önemli olan sizin nerede görünmek istediğiniz. Mesela Yalıkavak'taki eski marina kısmı. Sıra sıra balıkçılar vardır orada ve onların en gidilesi olanlardan biri de Seyfi'dir. İstanbul'dan gelen balıkçıların da olduğu bir bölgede konumlanmışlar. Önünüzde kimi zaman bağlı tekneler oluyor, kimi zaman sadece uçsuz bucaksız bir koy manzarası. Bodrum'un yerlilerinin açtığı bu mekanda balığı da mezeyi de hiç cep yormayan fiyatlarla müşteriye sunuyorlar. Tüketebilirsiniz efendim. Bence bir şans verin bir gün giderseniz. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Ayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulamasının 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi. Güney Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerle sallandı. Bazı kentlerde yıkılan binaların olduğu bildirilirken ölü ve yaralı konusunda açıklama yapılmadı.
2: Spor.
1: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim harika bir perşembe gününde, haftanın dördüncü iş gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Dua Lipa son günlerde sadece müziğiyle değil İtalya'da gerçekleşen ve dünya basınının günlerce konuştuğu düğünüyle de gündemde. Moda dünyasından müzik sektörüne kadar herkesin gözleri onun üzerindeyken kurucusu olduğu Sunny Hill Festivali de bu ilgiden payını alıyor tabii. Bu bir anlamda da manifeste yarayacak bu arada. Kosova'nın Pristina kentinde düzenlenen ve Güneydoğu Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden biri kabul ediliyor Sunny Hill. Her yıl 100 binden fazla müzik severi ağırlıyor. Geçen yıl Edis'in sahne aldığı festivalde bu yıl Türkiye'den Manifest gidiyor efendim. Dua Lipa'nın düğünüyle birlikte uluslararası medyanın yeniden çevirdiği spot ışıkları altında gerçekleşecek bu festival Manifest için sıradan bir konserden çok daha fazlası. Dünyanın dört bir yanından gelen müzik profesyonelleri ve binlerce izleyicinin karşısına çıkacak olan grup kariyerinin en önemli uluslararası sahnelerinden birine de adım atmış olacak. Bazen bir festival sadece festival olmuyor işte. Doğru zamanda, doğru sahnede olmak da büyük bir fırsat. Manifest için Sunny Hill tam da böyle bir sahne olacak gibi. Evet, müzik diyelim. Ayrılmayın.

Efendim duyduk duymadık demeyin, devam ediyor. Magazin diyeceğim şimdi. Dua Lipa'dan bahsettim ya az önce. Dua Lipa ve Turner düğünleri kadar aşk dolu açıklamalarıyla da konuşuluyor. Birbirleri için söyledikleri örnek çift nasıl olur sorusunun cevabı gibi. Turner eşi için birlikte olduğunuz kişiden ilham almak istersiniz derken, Dua Lipa ise nişan yüzüğü için hayatımın geri kalanını birlikte geçireceğim kişinin beni gerçekten çok iyi tanıdığını bilmek harika bir his sözleriyle aşkını dile getiriyor. Ünlü şarkıcının British Vogue'a verdiği röportajdaki birlikte yaşlanmak, ortak bir hayat hayal etmek ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak çok özel bir his açıklaması ise çiftin mutluluğunu özetleyen adeta bir aşk itirafı oldu. Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi de böyleydi. Hatta ikinci birleşimlerinde artık sonsuza dek birlikte olurlar demiştik ama olmadı. Neyse, Dua Lipa ve Turner ikisi de yoğun çalışıyor ama tüm iş planlarını birlikte daha böyle fazla vakit geçirmek üzerine kurduklarını söylemeleri her şeyi anlatıyor galiba. Hanımlar beyler, devam edelim, müzik diyelim, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le...

Evet, devam ediyoruz. Şimdi mikrofon uzattığınız her müzisyenin yakındığı bir şey var. Ünlü olmadan önce yapımcılarla öyle sözleşmeler imza attık ki bugün hiçbir şey talep etme hakkımız yok. Evet, en son uzun uzun Bukit Duru'dan dinlemiştik bu işin külliyatını. Tek istisnası var İrem Derici. Babası reklamcı olduğu için o aşamalarda Tufa'ya gelmediğini söylüyor hep. Son gelişme ise şu. Ajda Pekkan iki yapımcı firmaya açtığı dijital hak davasını kazanmış efendim. Mahkeme eski dönemlerde imzalanan belgelerin dijital haklar açısından bir geçerliliği olmadığına hükmetmiş. 1996'da kendi ismini çıkardığı ve içinde Dert Bende, Eğlen Güzelim gibi popüler şarkıların olduğu albümün dijital hakları artık Ajda'nın kendisine ait ve bu firmalar kullanamayacak. Şimdiye kadar olan oldu. Biten bitti tabii ama bu kararla birlikte bundan sonrası içinde bazı şeyler değişebilir. Bir dönem çok popüler olup sonra sürünen müzisyenler görmeyiz belki, ne dersiniz? Aklınıza hemen o geldiyse, yo hayır, Serdar Ortacı bu karar da kurtarmıyor maalesef. Kendisi bambaşka bir kategori. Evet, devam edelim, ayrılmayın.

Efendim yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken her şey zıttıyla kayım diye bir söz vardır. Karşıtlıkların dengeyi kurması anlamında. Evet, filenin sultanlarının 4'te 4 yapması Dünya Kupası'ndaki erkek hezimetiyle eş zamanlı denk gelince ayrım daha somut şekilde örneklenmiş oldu. Başarı nedir? Başarısızlık nedir? Erkekler keşke bir yüce gönüllülük yapıp bu turnuva için kendilerine sağlanan hediyeleri bu başarılı kadınlarımıza devretselermiş. Evet, hezimet yaşattıkları insanları biraz teselli eder bu tarz bir davranış değil mi? Kuru özürler soğutmuyor, kabarmış gönülleri çünkü. Efendim, müzik diyoruz, ayrılmayın.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken Bülent Ersoy sarı renkli lüks aracıyla gittiği bir restoranda şefin elinden antrikot yedi efendim. Evet, şefin ellerinin haber değeri yok tabii bu haberimizde. Gittiği her yerde böyle seviyor Bülent Ersoy. Çatal bıçak mı ağır geliyor bilemiyorum, neyse artık. Mesele bu kez servis de değil, arabanın içinde lüpletmesi. Evet, antrikot bu. Yani sandviç değil ki, yani arabada yenmesi eziyetli. Madem çataldan yiyecek kadar rahatına düşkünsün, efendim otur masanda keyfini sür. Ne işin var ön koltukta? Artık fotoğrafta araba mı görünsün istiyor? İşte her neyse derdi, böyle tercih etmiş hanımefendi. Yaşı tutanlar taş devrinden hatırlar. Hani Çakmaktaş ailesi drive-in restoranlarından birine gidiyor ya, garson kız kocaman dinozor pirzolası getirince ağırlıktan araba devriliyor. Dinozorların soylarının tükenmesiyle ilgili alternatif bir teorim var galiba. Devam edeceğiz. Birazdan veda için karşınızda olacağım, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servis.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
7: 5 numara.
8: Bırak diyor kışına.
6: 4 numarada Umur Doma Zor.
7: 4 numara.
8: İnan ki zor.
6: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
6: Sıla Hayran 2 numarada.
7: 2 numarada. 2 numara.
8: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susla.
6: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.

0: en iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam.
2: Silah gülüşüm kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu. Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sor.

0: değmesin nazar.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon: 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi

0: ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.

0: Cinevisión.
1: Peki sen Forky, Karen Beverly'yi eşin olarak kabul ediyor musun?
2: Yeha! O zaman artık koca ve bıçaksınız.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oyuncak Hikayesi 5. Önceki filmlerde Cowboy Woody ve uzay korucusu Buzz Lightyear, sahipleri Andy'nin yaşlanması ve oyuncaklarına olan ilgisinin azalmasıyla başa çıkmak zorunda kaldıktan sonra, şimdi hepsi Andy'nin küçük kız kardeşi Bonnie'ye aittir. Ama güvende değillerdir. Oyuncak Hikayesi 5'te oyun odasına diğer tüm oyuncakları hızla unutulmaya yüz tutabilecek yeni bir oyuncak gelir. Kurbağa şeklinde bir tablet. Woody, Buzz ve arkadaşları Bonnie'nin kalbini geri kazanmanın bir yolunu bulabilecekler midir?
4: İyi dinle. Ben de oyuncaklar tüm yan.
5: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermes dosordan. Alodrolarını.
6: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
3: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Andrew Stanton ve McCann Harris yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Hanks ve Tim Allen var. İyi seyirler.
7: Ben bilemiyorum Jess. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle...
8: Her şey yapılabilir.
9: Elveda oyuncaklar. Sinevi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt, Balcı Kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi. Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de

Sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta DeneYap yaz okulu başvuruları başladı. Bayburt DeneYap teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilecek olan yaz okulu eğitim programı için resmi başvuru süreci başladı. Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde katılımcılara uygulamalı dersler verilecek. Teknoloji atölyelerinde yüz yüze ortamda yürütülecek olan eğitim faaliyetlerine başvurular 12 Temmuz 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Demirözü'nde tekstil fabrikası için imzalar atıldı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirecek ve istihdamı artıracak önemli bir üretim yatırımının adımı

0: atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında hazırlanarak onaylanan tekstil fabrikası projesinin resmi sözleşmesi imzalandı. Demirözü Belediyesi, bu destek programından bölgede ilk yararlanan belediye olma unvanını elde etti. Bayburtlu Başsavcıya Yüksek Yargı'da Kritik Görev. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile yargı teşkilatında yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname kapsamında yaklaşık 3 yıldır Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Bayburtlu hukukçu Sercan Kocabey, Ankara'da bulunan Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yüksek Yargı Organı'nda idari faaliyetlerin koordinasyonunu üstlenecek olan Kocabey, önümüzdeki günlerde Ankara'daki mesaisine başlayacak. Bayburt'ta sağlıklı yaşam için tarama standı kuruldu. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kent merkezinde belirlenen alanlarda standlar kurarak vatandaşlara yönelik fiziksel aktivite ve hareket kabiliyeti taraması başlattı. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı ile Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinlikler, toplumda düzenli hareket alışkanlığını artırmayı ve obezite ile mücadele etmeyi amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Bakanlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunuyor. Bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1.425.000 kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine geri döndü dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.950 gebemize birebir destek ulaştırdık dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Batman'da özel yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal ettiği belirlenen iki televizyon kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefiyle okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremi değerlendiren uzmanlar, bölgede güçlü artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği uyarısında bulundu. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Mayburthaber.com haberleri sundu. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'ların, 2000'lerin, 80'lerin en keyifli şarkılarıyla ben Eylem. Bugün de Retro'da sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programa Emre Altuğ ile başladık. Sensiz Olmuyor 2005'te yayınlandı. Albümde 5 şarkı, 3'te versiyon olmak üzere toplam 8 şarkı vardı. 80'li yıllardan sevdiğimiz şarkılar. Mesela Ağlayamıyorum, Sensiz Olmuyor. Şarkıcının ilk albümdeki İbret Alem'in akustik versiyonu. Binaz'ın Öncel şarkısı Erkekler de yanar. Yani oldukça keyifli bir albümdü. Bu albümden Sensiz Olmuyor'la başladık. Daha da eskiye gidelim mi? Nilüfer, Dönsen Bile şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Serçe yıllardır yeni şarkılarını bizlerle paylaşmaya devam ediyor ama çok uzun zamandır herhangi bir video klipte kendisini göremedik. Ruhumu Asla izleyebileceğiniz video klibi olan şarkılardan bir tanesi. Retro devam ediyor. Nilkara İbrahimgil, Peri var sırada.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Mete Özgencil'in başarılı şarkılarından bir tanesi Çok Güzelsin. İlk olarak Hepsi grubunun bir albümünde dinlemiştik. 2005'te piyasaya sürüldü bu albüm. Hala keyifle dinlediğimiz şarkılar var. Yeşim Vatan, ara sıra bazı bazıyla devam edeceğiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

0: FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz UniFM.tr.
1: Retro devam ediyor.

Aşk, 2001 yılına gidelim mi? Melih Kibar'ın Yadigar albümüne. Melih Kibar tarafından hazırlanan Saygı albümü, albümde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Demet Sağroğlu, Emre Altuğ gibi pek çok sanatçı var. İşte unutulamaz bir yorumla Yaşar'ı dinleyeceğiz bu albümden. İşte öyle bir şey.

0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Titizlikle hazırlanan albümlerden bir tanesi Nükhet Duru ve Melankoli. Şarkının sözleri Sabahattin Ali'ye, müzikse Ali Kocatepe'ye ait. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

ve bu sabah yağmur var İstanbul'da. Retro'nun maalesef bugün de sona geldi. Kapanış şarkımız Aynanın ilk albümü olan Gittin Yağmur'la Gelin ikinci basımından çok da keyifli bir şarkı, Fesleğen. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyor.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, hizmet süreçlerini modernleştirmek amacıyla hazırladığı yeni projesini hayata geçirdi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde yürütülen 2026 yılı teknik destek programı kapsamında kabul edilen Dijital Oda Dijital Ticaret Projesi için resmi protokol imzalandı. Yürütülecek çalışmalarla birlikte oda içerisindeki evrak yönetimi, yazışmalar ve arşivleme sistemleri tamamen dijital ortama aktarılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt'ta ISG eğitimi düzenledi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personele yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 3 aylık dönemde düzenlenen programlara, kurum bünyesindeki tüm birimler ve sağlık tesisleri katılım sağladı. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, katılımcılar için sertifika düzenleme işlemleri olarak başlatıldı. Sporun gücüyle bağımlılığa karşı mücadele. Bayburt'taki spor tesislerinde, Yeşilay Bayburt Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında çocuklara ve gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele etkinliği organize edildi. Programa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen genç katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sporun koruyucu etkileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bayburt'ta DeneYap Yaz Okulu başvuruları başladı. Bayburt DeneYap Teknoloji Atölyelerinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu eğitim programı için resmi başvuru süreci başladı. Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde katılımcılara uygulamalı dersler verilecek. Teknoloji atölyelerinde yüz yüze ortamda yürütülecek olan eğitim faaliyetlerine başvurular 12 Temmuz 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Demirözü'nde tekstil fabrikası için imzalar atıldı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde yerel ekonomiyi güçlendirecek ve istihdamı artıracak önemli bir üretim yatırımının adımı atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında hazırlanarak onaylanan tekstil fabrikası projesinin resmi sözleşmesi imzalandı. Demirözü Belediyesi, bu destek programından bölgede ilk yararlanan belediye olma unvanını elde etti. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
3: 5 numara. Bırak diyor kışına.
2: 4 numarada Umur Doğma zor.
3: 4 numara.
4: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
5: 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Hep bir ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
2: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
2: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Gözlerin silah gülüşün kurşun, seni son görüşündeki son tutuşum. Kalmadı metelim yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sorma.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu arıcılık.
2: Sıradaki parça Instagram üzerinden seçmiş olduğunuz günün şarkısı sizinle.

Money FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar. Özel farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Would you like to know a secret?
5: People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Robin Hood'un ölümü. Film adalet için savaşan Robin Hood'un hayatının son dönemine odaklanıyor. Yıllarca zenginlerden alıp yoksullara vererek adalet için savaşan Robin Hood artık hayatının son döneminde geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Verdiği mücadeleler, kaybettiği dostları ve yıllar boyunca taşıdığı sorumluluklar onu hem bedenen hem de ruhen yormuştur. Eski günlerinin geçtiği ormana geri dönen

0: Robin Hood burada yalnızca anılarıyla değil, geçmişten gelen düşmanları ve yarım kalmış hesaplarıyla da karşı karşıya kalır. Bir zamanlar onu efsaneye dönüştüren seçimler, şimdi kaçınılmaz sonuçlarıyla önüne çıkmaktadır. Can you make for me?
1: I'm going to make your bow.
2: I help those who come to this island. Then people change their course.
0: Aksiyon, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Michael Saronski yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Hugh Jackman, Jodie Comer ve Bill Skarsgård var. İyi seyirler.
1: There are bad people out there. I fear our blood debt will follow her. I'll keep you safe.
3: Cinevision.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle Uni FM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Uni FM'de.
0: Kafes PlayStation reklamları

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tek reklam. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories.

0: adresiniz.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bir gün sevdim.

açar benden başka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka.

0: Mac Miss Mutt. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bile hasretim sana, bir tek sen anla.
1: Tüm hatıralarım, yaşadıklarım silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır?

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

olacak. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.